şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.

Ve Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı ve Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. Ve Club'lulara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

0: Reklamlar.
1: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.

Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bir

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar. Vakıfbank ile yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World Kartlar ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 400 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.

okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Dinleyebileceğin en güzel şarkıları senin için biz çalıyoruz. Çünkü bunu yapmayı çok seviyoruz.
1: Çok seviyoruz.
0: Burası İstanbul FM.

0: Reklamlar. V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lulara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Ooo, her yerden sipariş aldık.
3: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
2: Tabii ya.
3: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
2: Tami.
3: Tami ya. Tami Posta ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
4: Tami bir garanti BBVA.

0: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Honor Pad X9A 128 GB klavyeli tablet Tekno Club'a özel 13.999 lira. Teknolojik Teknosa'da güzel.
2: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde.

0: İstanbul FM'de yepyeni bir hafta sonu ve tabii ki beraberinde yepyeni bir top 10 listesini getiriyor sevgili dinleyiciler. Yepyeni bir top 10 listesinden herkese selamlar, sevgiler ve her cumartesi pazar olduğu gibi bugün de saat 13'te İstanbul FM'de başlayan program top 10 listesi. Hepiniz hoş geldiniz. Keyifli bir hafta sonu olsun istiyoruz tabii ki. Geçtiğimiz hafta İstanbul FM'de en çok çalan, en çok istek alan ve en çok oy alan 10 şarkıyı arka arkaya sıralayacağız bir saat boyunca ve tabii ki zirveye doğru da ilerlemeye çalışacağız. Bu haftada tabii ki zirvenin sahibini merak ediyorsanız burada kalmanız yeterli. Top 10 listesine baktığımız zaman inişler çıkışlar var ve bu hafta yeni bir girişte görüyoruz. Bunu hep beraber dinleyeceğiz ilerleyen dakikalarda. İstanbul FM'de Top 10 listesi başladı. Yalçın Alıcı mikrofon başında. Hepiniz bir kez daha hoş geldiniz. İstanbul FM Top 10 listesinde 10 numarayla başlıyoruz. Türkiye'nin en iyi 10 şarkısını arka arkaya sıralayacağız demiştik. Biraz önce de ve zirveye doğru da ilerleyeceğiz. Ve 10 numarayla başlayalım. Bu hafta 10 numaraya baktığımız zaman artık bu hafta listemize veda eden, listemizi terk eden bir ismi görüyoruz. Geçtiğimiz hafta 8 numarada dinlediğimiz sanatçı bu hafta Dağılıyorum Olaysız isimli şarkısıyla İki basamaklık gerileme kaydetti ve top 10 listesine 10 numaradan veda ediyor.
1: 10 numara. 10 numara.

0: İstanbul FM Top 10 devam edecek.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklamlar.
2: Vakıfbank kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL toplam bir

0: Ve Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı ve Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. Ve Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
1: İstanbul FM Top 10 devam ediyor.

0: devam ediyor.
1: İstanbul FM'deyiz. Top 10 listesinde Yalçın Alaca mikrofonda. Tabii ki ilerliyoruz zirveye doğru ve bu hafta 10 numarada Mabel Matiz Dağılıyorum Olaysız şarkısıyla listemizin açılışını gerçekleştirdik. Ve Türkiye'nin en iyi 10 şarkısını arka arkaya sıralamaya devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Radyolarını yeni açanlar varsa hepiniz hoş geldiniz. Cumartesi ve pazar günleri saat 13'te Top 10 listesinde beraberiz. Ve geldik bu haftanın 9 numarasına. Bu hafta 9 numarada yeni bir giriş görüyoruz. Ve özellikle de geçen hafta sizlerden en çok oy alan, en çok istek alan şarkı ve isimlerden biri oldu. Derya Ulu Şımarık şarkısından bahsediyorum. Ve Derya Ulu bu şarkısıyla, Şımarık şarkısıyla İstanbul FM Top 10 listesine 9 numaradan merhaba derken, hayranları için de hemen söyleyelim, 25 Eylül'de Cuma günü İstanbul'da Vadi Açık Hava'da olacak, bilginiz olsun. Ve bu güzel şarkıları da canlı canlı o tarihte ve İstanbul'da dinleme şansına sahipsiniz. Ve bu hafta 9 numarada yeni giriş Derya Ulu ve şarkısı Şımarık.
0: 9 numara.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: olanları sevmem. Sen de onlardan birisin.
1: İstanbul FM Top 10 devam ediyor.
2: İstanbul FM Top 10 listesindeyiz. Zirveye doğru ilerlemeye devam ederken ve geliyoruz listemizin 8 numarasına. Bu hafta 8 numarayı dinlemeden önce her zaman yaptığımız gibi bir hatırlatalım. Top 10 listesinde beğendiğiniz, sevdiğiniz sanatçı ve şarkıları sizler oy kullanarak zirveye doğru taşıyabiliyorsunuz. Oylarınız da yoğun şekilde geliyor sevgili dinleyiciler. 0544-886-1886 İstanbul FM'in WhatsApp numarasıdır. Buraya Top 10 listesinde beğendiğiniz şarkının ya da şarkıcının adını yazıp yanına Top 10 yazdıktan sonra oyunuzu mesaj olarak kullanabiliyorsunuz. 0544-886-1886'da WhatsApp numaramız. Bu hatırlatmayı yaptıktan sonra gelelim listemizin 8 numarasına. Bu hafta 8 numarada yükselişte olan bir isim var. Geçtiğimiz hafta kendisini 9 numarada dinlemiştik ve Gidişat şarkısıyla da gidişat bayağı iyi oldu. Sizlerden gelen oylarla da bir basamaklık yükselen Tan Taşçı İstanbul FM Top 10 listesinde bu hafta 8 numarada.
1: 8 numara. 8 numara.

Kral FM'deyiz. Türkiye'nin en iyi 10 şarkısını arka arkaya sıraladığımız Top 10 listesi de devam ediyor. Bir kez daha söyleyelim radyolarını yeni açanlar için de. Hepiniz hoş geldiniz. Bir saat boyunca da geçtiğimiz hafta en çok çaldığımız, en çok oyalan İstanbul FM'de tabii ki şarkıları sıralıyoruz. Ve geliyoruz listemizin 7 numarasına. Bu hafta listemizin 7 numarasına baktığımız zaman aslında listemizde en az zirvede kalan bir ismi ve şarkıyı dinleyeceğiz birazdan. Çünkü bir zamanlar listemizde bir numaraya kadar yükselmişti. Ancak bir hafta kalabilmişti sadece. Geçen haftada 6 numarada dinlediğimiz Mebrure Değil isimli şarkısıyla bu hafta bir basamaklık gerileme kaydetti. Ve İstanbul FM Top 10 listesinde haftayı 7 numarada kapatıyor.

0: İstanbul FM Top 10 devam edecek.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklamlar.
2: Ooo, her yerden sipariş aldık.
3: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
2: Tabii ya.
3: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
2: Tami.
3: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al. Bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
4: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
5: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde. Tatil
6: Sepeti. Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
0: İstanbul FM Top 10 devam ediyor.
7: İstanbul FM Top 10 devam ediyor.
8: İstanbul FM'de adım adım zirveye doğru ilerliyoruz ve geliyoruz listemizin 6 numarasına. 6 numarada düşüş kaydeden bir ismi dinleyeceğiz birazdan. Çünkü geçtiğimiz hafta 4 numarada dinlediğimiz sanatçı bu hafta Kayıp Kalp isimli şarkısıyla 2 basamaklık gerileme kaydetti. Evet, blok 3'ten bahsediyorum. Bu hafta 2 basamaklık gerileme kaydeden blok 3 Kayıp Kalp isimli şarkısıyla İstanbul FM Top 10 listesinde 6. sırada yer aldı. Ve ancak tabii ki yaz konserleri devam ediyor bütün hızıyla blok 3'ün sevgili dinleyiciler. Özellikle tabii ki şu anda o tarihlerde Marmaris'te olacak olanlar ya da Marmaris'ten dinleyen dinleyicilerimiz varsa Marmaris Amfiteyatro'da olacak 27 Ağustos Perşembe günü blok 3 şarkılarını orada da canlı canlı dinleme şansına sahip olabilirsiniz dedikten sonra ve Kayıp Kalp şarkısıyla bu hafta 6 numarada.
7: 6 numara. 6 numara.

0: devam ediyor.
1: İstanbul FM Top 10 listesindeyiz. Zirveye doğru ilerlerken listemizin tam yarısına, ortasına geldik sevgili dinleyiciler. Şimdi birazdan bu haftanın 5 numarasını dinleyeceğiz. Ancak geride bıraktığımız 5 şarkıyı her zaman olduğu gibi kısaca bir hatırlayalım. Bu hafta 10 numarada artık listemize veda eden Mabel Matiz vardı. Şarkısı Dağılıyorum Olaysız.

0: Ve geldik listemizin 5 numarasına. Sevgili dinleyiciler, adım adım zirveye doğru ilerliyoruz. Çok az bir zaman kaldı ama bu haftanın 5 numarasında dinleyeceğiz tabii ki. Geçen hafta ilk 3 içerisindeydi. 3 numaradan seslenmişti bize. Ancak bu hafta 2 basamaklık bir düşüş kaydetti. Berkay Aslanlar Doğuyor isimli şarkısıyla İstanbul FM Top 10 listesinde bu hafta 5. sıradan sesleniyor.
1: 5 numara. 5 numara.

0: devam ediyor.
1: İstanbul FM Top 10 listesinde keyifli bir hafta sonu. Her cumartesi pazar günü saat 13'te sizlerle beraberiz. Türkiye'nin en iyi 10 şarkısını dinlediğimiz Top 10 listesinde de devam ediyor beraberliğimiz. Yalçın Alıcı mikrofon başında ve geldik bu haftanın 4 numarasına. Bu hafta 4 numaraya baktığımız zaman haftanın en iyi çıkış sergileyen iki ismini birazdan dinleyeceğiz. Neden en iyi çıkış sergileyen? Çünkü kendilerini geçtiğimiz hafta 7 numarada dinlemiştik ve bu hafta sizlerden gelen oylarla da tam 3 basamaklık bir yükseliş kaydettiler. Sibel Can ve APO ikilisinden bahsediyorum. Sizlerden de beğeni toplayan şarkı Kıyamam isimli şarkı tabii ki. Ve bu şarkıyla Sibel Can ve APO ikilisi İstanbul FM Top 10 listesinde bu hafta 4 numarada.
0: 4 numara. 4 numara.

0: devam ediyor.
1: İstanbul FM Top 10 listesinde artık ilk 3'teyiz. Her zaman söylediğim gibi ilk 3 rekabet dolu, hareketli bir sıralama ve geldik bu haftanın 3 numarasına. Bu hafta da 3 numaraya baktığımız zaman Sibel Can ve APO ikilisinden sonra haftanın en iyi çıkış sergileyen ismini dinleyeceğiz birazdan. Geçen hafta kendisi listemizin tam ortasındaydı. 5 numarada dinlemiştik ve bu hafta sizlerden gelen oylarla da 2 basamaklık bir yükseliş kaydetti ve ilk 3'e 3 numaradan da girmeyi başardı. Yalından bahsediyorum sevgili dinleyiciler. Akşamüstü isimli şarkısıyla 2 basamaklık yükselişle bu hafta İstanbul FM Top 10 listesinde 3 numaradan zirveye el sallıyor.
0: 3 numara. 3 numara.

0: İstanbul FM Top 10 devam edecek.
1: Reklam. Sen de katıl derim, katılın evim.
0: Reklamlar.
2: Lütfen dikkat.
3: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
4: Vakıfbank daima seninle.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Seymen, yılların lezzeti. Tahin, pekmez, bal ve reçeli.
8: Sofraların vazgeçilmezi Seymen, tüm seçkin marketlerde.
1: Reklam.
0: İstanbul FM Top 10 devam ediyor.

0: ama zirvedeki şarkıyı tamamıyla geçemedi haliyle. Geçen haftada 2 numarada dinlediğimiz Rain Man, Sen Var Ya isimli şarkısıyla bu haftada 2 numaradan ısrarla zirveye ortak oluyor.
1: 2 numara. 2 numara.

0: devam ediyor.
1: Ve İstanbul FM Top 10 listesinde geldik zirveye. Bu hafta zirvedeki şarkıyı ve şarkıcıyı öğrenmeden önce geride bıraktığımız 4 şarkıyı kısaca bir hatırlayacağız. Bu haftanın 5 numarasında Berkay vardı, şarkısı Aslanlar Doğuyor.
0: 5 numara. 5 numara.

0: içinde bir numaraya sevgili dinleyiciler. Bu hafta bir numara geçen hafta olduğu gibi değişmiyor. Ve bu hafta da sizlerden yoğun bir oy aldı, yoğun bir istek aldı. Ve İstanbul FM Top 10 listesinde bu haftada zirvede kalmayı başardı. Elif Buse Doğan, Yangın Yeri isimli şarkısıyla geçen hafta olduğu gibi bu haftada 3. haftasında İstanbul FM Top 10 listesinde zirvede.
1: Bir numara.
2: Bir numara.
3: Merhaba, ben Elif Buse Doğan. Bu hafta İstanbul FM Top 10 listesinde Yangın Yeri isimli şarkımla bir numaradayım. Dinleyen herkese teşekkür ederim. Sevgiler.

0: sitesinde veda zamanı. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bugün de bizlerle beraber oldunuz. Bize zaman ayırdınız. Çok teşekkürler. Bir kez daha hatırlatalım tabii ki. Top 10 listesinde sizler sevdiğiniz şarkıcılara ya da şarkıya oy kullanabiliyorsunuz. WhatsApp üzerinden 0544 886 1886 WhatsApp numaramız. İstanbul FM Top 10 listesinin tamamını İstanbul FM'in web sayfasından ya da mobil uygulamasından görebilirsiniz. Top 10 listesinde beğendiğiniz şarkı ya da şarkıcının adını yazın. Yanına Top 10 yazdıktan sonra da WhatsApp'tan oyunuzu mesaj olarak bize ulaştırın sevgili dinleyiciler. Tabii ki İstanbul FM'i Instagram üzerinden, sosyal medyadan takip etmeyi unutmayın. Yalcın Alaca da benim Instagram hesabımdır, sosyal medya hesabımdır. Oradan da bana ulaşabiliyorsunuz. Başka bir Top 10 listesinde görüşmek üzere. Hepinize çok keyifli bir hafta sonu diliyorum. Hoşçakalın.
1: İstanbul FM Top 10 sona erdi.

0: sancısına yok ilişmem bir daha.
1: Nostaljik bir yolculuğa ne dersiniz? Şimdi tam zamanı. Burası İstanbul FM. İstanbul FM. İstanbul FM.

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar. Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Vivo Y21 5G 128

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar. Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank avantajları daima sizinle. Vakıfbank World Card'ları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 150 TL, toplam 1500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde. Tatil Sepeti.
5: V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar. Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Intel Core i7 işlemcili, Casper Nirvana Note

0: Reklamlar.
1: Hesabı alabilir miyim?
2: Buyurun.
1: Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
2: Nasıl yani?
3: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.

kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Her yerden sipariş aldık.
1: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
0: Tabii ya.
1: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
0: Tami.
1: Tami ya. Tami Posta ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
2: Tami bir Garanti BBVA kuruluşudur.

0: seni.
1: Dinleyebileceğin en güzel şarkıları senin için biz çalıyoruz. Çünkü bunu yapmayı çok seviyoruz.
2: Çok seviyoruz.
1: Burası İstanbul FM.

Şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

La ne dersiniz? Şimdi tam zamanı. Burası İstanbul FM.